Baklava ya. Onlar da şimdi geri mi geliyor? Aşağı atıyor. Geri bakmasın.